Gallinita, rapa tuyo, Cheyinita. Chedeya, rama tuca, zafadu, zafadu. Chedeya, rama tuca, zafadu, zafadu.